verdim bana Mahmut Bey'i. Mahkeme geliyor. Varıcı kampurumun geleceğim gel.

Gelin falan canlı. Muncun canlı, karıncayı. Karıncayı, muncun masan bacağı. Masan bacağı, muncun malin boyun. Malin boy, muncun amaca fazla, sülü imanca fazla. Gelin, muncun amca bin tücüm, yaşıca bin tücüm, makam muncun bin tücüm, haydıca bin tücüm. Haydıca bin tücüm, muncun amin duvarda. Amin duvarda, muncun yorancaya kavucu. Makam muncay, muncun ilma muncun karamcay. Karamcay muncun muncun bir sandakam. Yasin cay, muncun mutlu ki yasin cay. Akbala yasin cay, akbala yasin cay, akbala yasin cay. Makar bal muncatum yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, Thank you.

zamanında dinleyen Ersin'de Cengi bu kadar tembelcesi ne ki bu kadar cimri kapırın cebu kurun bir şarkılı yengi bir şarkılı yengi bir şarkılı yengi kumudun yengi bir gel akla akalı yengi mühim yasın benim hani fatin göncay akla akalı yengi mühim hadi fazar durdum mu kurup azim fal Kaldı meldeyken okul kulübüne malifatın görmeyiz.

0: parte güzelim. Arif ben benden öndürüm. Şu anda senin gelsen yok bana bayını kumak öndürüm. O felifi dersini sana bir dursun. O halayın tam şey değil. Surakat halim kişilerin suda bak dediler. Onları dinleyin.
1: Ya Allah kum dinini nol kum da bilin. Say no! Thank you.

silahı kavgu. Ortam ya var yumur mu var önce Resulullah. Şeyler.

Cevaplar çözüyor. Buraya her an belki. Şeydi cevabı mazın kuvvetli mutlu. Ne kadar hem de lomu mucur en temizliğin bu dalbara.

dal ñu jibi faal maam kan ni may mu na mag na mi di dekk bu mi gacci ci wala mboj atanjay may mu na fatim borto

Ya dinliyorum. Soko fuutu wiyaani noon. Fuutu wi ko ɓuri sobo donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde yettum jaalaaɗo. Oɗo wiyete Oumar Samba Gata Hamadi Belal Dela. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo o golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko aan heewi haala seydi Ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala ko kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelaɗo mbeɗa yettini.